0: radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Bir de balıkçı. Ertesi kese hamı yok singen, koş, ketken, hamı konap ketken, suretkenmişler. Ne mi buldu? Kanakıl bakmalı ekip kaldı dese. Balıkka borudum, balık tutuşta oldu, kurt gereği mi? Kurt da olamam deyip, balçıkta oldu ki bir tok tıkıldım, kurt çıkardı. İçiden kurt turnu gibi dörtte şahtör çıktı deyip, aşağı kola sokmadı. Çuval çayını bolası oyistan suretkenmiş. Oyu dadam kalır dadam. Oğlum dadan erkeyle bulan balıkka ovge gitti. Kiledi da mı? Dese erkeyle kiledi lakin dadayım bilmadım ov diye. Eğer yarım keçe kayıp içi ogen kiletkenmiş. Şekin işi de açıp kırsa itam. Şunu çıkıp vavlayayım adım yarım kop. Vadi kotup hop diyor. İtkiş gelip şekin kulağı ayakkar ogen. Hazır vavurlasın, sen taşkar yatışına doğru gelir. Düşündün mü? Cizim diyor. İlgit oğazdan suretkenmiş. Hatunumun ovazı yukarıp koldu. Gepirse hiç umumun ovazı çıkmayaptı. Kanakıp kayısı doktor getip dağılasam buladı dese alayım. Doktor kabarma. İki gün uge kemeler, sadece ovazı çıkıdı.
3: Hangi ama? Ustaları.
2: Bir tanesi yaş balığına söyledi. Koleyin önce rasva. Tinçliyim mi dese bitimli yuvudum demiş balığa. Aleyh balığa kara, manya kara ham. Okutucuğun olduğundan çıkı yaptı. Okutucuğuna bir ağız salaman verme yapsan. Ne mi okutucuğa salaman vermedin dese halge. İyi dede, cinli misiniz? Kendi kolu demiş. Bir falsafi. Ben daftarlada, gazetelada bir yazıp kullanırsa yakışı sözlerini yazıp yazıp olursa yakışı görmen. Bir gap var ki cinliler hamı yok da var. Hatta ki cinli konu değil mi cinli buladı yine kendisi. Yine buraya çıkayım ki bir pul yürüs için ham pul kereği buladı. Yine deyişken ki insan özü bu fakir. A pullik insan bu obru. Bir gap var ki milyon pulin bulsa ne kılardın dese hiç ne sakmazsın. Ne mi gelsin? A milyon pulin bulsa ne kılarsın?
3: Hangi ama ustaları.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
5: Ay ya ya.
4: Oy Ozoş, Uziyemçim, Adele bilen kartı oynayıp maza kıldım.
2: Şuna kalsız değil, tuğba kıldım iyi. Oyunki birilip gitkenizde, man tarafki bir martayam karamadize, zirkip oldum. Aksige olup, oyumun dugonasınki gitken ekeller.
4: Nimi zirkes ha? Adem bor, man bor, nima gam bor. Zirkimizin bula diyo.
2: Vay sile bugün ile bilen man tarafki bir marta karamadile yu. Şunca kutup oturdum bir marta karir mikin sizde? Nokal bunda burulamam koymadı zavostaki ha?
4: Oza ceyiz ora sende. Oza Adela'nınki ne miki yanımız isimde yoga sana?
2: Ne miki isimde bu masakken? Bor. Bar bura man tarafki bir marta karap koyuşuz geri gidi.
4: Oza sen tarafki bir marta gelmen karap koyganımda taksiyi blokatta olurdu.
2: Ne?

0: radyosu da.
1: Kuldirgich.
2: Otası kızını tergegen holda soradı. Bugün kanaka yigit bilen gaplashib turuvding? Kız ise tajublanıp dedi. Soat neçidi?

0: radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Hey! Çekil çekil çekil çekil. Geldi.
3: Kalay, maşını aldım, Nix'e maşına.
2: Nix'e maşını aldın mı?
3: He, kalay.
2: Ya, maladiz, maladiz. Ve zor ki bu.
3: Nix'e maşını aldım.
2: Abi, maşına indi atını mıydı oğlum?
3: He?
2: Atını mı bunu?
3: Atı. Lasetti.
2: Ha, ha, ha, ha. Kanı, kanı, kanı.
3: Ha?
2: Ya, ha, öy. Abi, orkası mirski. Kokşar eken ki bunu. Maladiz, maladiz. Oğlum, ne miydi bu maşını?
3: Benzin.
2: Benzin iyiydi mi? Kanı bir gaz ver, çık kanı bir benzin sopsan. Yakşılar.
3: Van, van. Karakan tutunu çıkayaptı. Van, van, van.
2: Hadi çıkayaptı, buldu. Tutunu çıkayaptı mı? A bu benzin iyiydi diysen, a koyak koyguştan aşıyken ki bunu. Öldü.
3: Rangi kanak, rangi yoktumuz gede de.
2: Kanaka rangi oğlum?
3: Kreske kılınmege rangi.
2: Ha, ha. Ya rangi zor eken bu mısın? Miye kara?
3: Ha.
2: Abi lasetti mi bu?
3: Hı hı.
2: Şimdi lasetti bu gendenken gırzoy maşınmazsa. Veng, veng, veng, veng.
3: Hı.
2: Lasetti bu gendenken ağzı sal meyrak basın oğlum. Veng. Ya veng. Veng.
3: Buldum, buldum dede. Munaka tavuş çıkarış için. Orkadaki gülüşetilgi şarikçe koydur işte.
2: Koydur orası oğlum, oğlum ne?
3: Bir haydap gelelim.
2: Ya şaşma, şaşma. Haydaşki yaşın yeter mi? Yok mu hala? Pırıvan var mı oza?
3: İki de pırıvan var.
2: Beni gireyim savakın diye hani ki? Neye karar? Ben bir ikizamın kılay.
3: Hop.
2: Biz de ikizamını uysan, kim kuşaya koyuveramız biz oğlum?
3: Hop, başlayın.
2: Senin savak.
3: Hoş.
2: Yolda kedi yapsan.
3: Aha.
2: Tezliğin 80.
3: 80.
2: Yine aldığında ruparayla bir tazkili yap. Onu tezliği 90.
3: 90.
2: 10 tamamında 80 yaşlı kemper.
3: Kemper.
2: Çap tamamında 18 yaşar kız bala.
3: Kız.
2: Kuşyarlığı da aşırıyıp.
3: Aha.
2: Ne bana basasın oğlum?
3: Kemper de basamam.
2: Ne demek ki kemper de basasın?
3: Kemper de basmayı 18 yaşar kız da basayım mı tamam?
2: Tormuzdu basasın. Tormuz.
3: Tormuzu bakayım.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: radyosuda. Hangame ustalara.
1: Men ham bir narsa gapiray.
2: Qo'shiqchila to'g'risida.
1: Bir narsa gapiraymi?
2: Gapiray.
1: Men lekin falsafiy latif bilan gapiradigan bo'lib qoldim.
2: Falsafiy yaqin o'xshaydi.
1: Ikkita quruvchi. Siz bilan menga o'xshagan. Musobaqa o'ynamoqchi bo'libdi-da, ikkalasi ketibdi. Pastga g'isht tashaymiz. Kimiki oldin tushar ekan.
2: Aha.
1: Musobaqani qarang. Ikkalasi g'isht tashabdi. Ikkita g'isht pastga qarab tushib ketayotganmish. Bittasi aytarmish, odamlarning ustiga yaqinlashgan.
3: Odamlarning ustiga tushyapmiz ekan.
1: Taqdirimiz nima bo'lar ekan? Desa ikkinchi g'ish niyat qilamiz. Ish qilib yaxshiroq odamni boshiga tushaylik-da. Bittasini boshiga tushdi. Haligi o'libdi. Keyin ikkita quruvchini so'roq qilishayotganmiz. Nimaga g'ish tashlading? Nimaga g'ish tashlading? Bilasanmi, o'lgan odam kim edi? O'lgan odam kim edi bilasanmi?
3: Yo, bilmayman.
1: Qo'shiqchi edi, ashila aytardi, ashila aytardi. Ikkinchisi boshini qashirmiş.
3: Bularni dastdan g'isht tashlashga ham joy qolmadi-ya.
2: Qashshoq ko'paygandan mashshoq ko'paygan yaxshi uka.
1: Ko'pataver.
2: Eplasangiz ayting ashulani, ko'raman, qoyil qolaman.
1: Aytaman.
2: Ayta olasiz.
1: Aytaman, katta-katta qo'shiqlar aytaraman.
2: Katta-katta qo'shiq.
1: Siz boshlasangiz bo'ldi.
2: Katta-katta ashula aytamiz.
1: Katta-katta ashula aytamiz.
2: Hozir katta ashula aytadiganlar qolgani yo'q. Katta-katta ashulachilar bor-ku, katta qo'shiq yo'q. Yoqmadi. Ammo hargiz so'ramim, qayda jononim? Miniya
1: topmadım her gün soralım kayda cananım meni
2: ha ovara buptan onayniye saniye umrları uzak usiye
1: ha şuna
0: hangama ustaları
2: Yani sağ olsun aynanızdan, başı zaman olsun. Akuşer ginekologlu yakışı şekendi. Cüde barakalı iş. Çünkü uruş buladı mı, tinçliği buladı mı, Huda korsatmasın, hatırlı var burada tukat. Hem iş iş var. Ağıram üşenmez, cüde unaka. Tukat digan hatırlıge karab koşu gaitip duruş gerek. Fakat estrad neymez, milli neymez, hasile rahim bagi okşap. Çık ha, çık küçenin. Çık ha, çık küçenin. Tamam. Tamam. Halklar dostluğa bağırın. Topalan kastada topalan. Aldı kanca aldı aldı. Aldı Katar'ı soru yaptı. 12 bin. Aldı şuna kakın bak. Ortasçı. 8 bin. Orkası kanca? 7 bin. Neç bülge aldınız biletti hapa? Neç bülge aldınız biletti? Neç bülge? 10 binge 22 darts aldıdan arkadan 10 binge 22 darts.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Ay ya ya. Vostaki.
5: Ha? Ne oldu sen? Gapper, ne mi klosa? Cinli o kaldı mı? Ana cinli o koyarsın.
2: Vostaki, işler sen kurmu yapsız mı?
5: Yok, kurutken mi yok?
2: Mange yakışlap karayım, uzgarım mı?
5: Yok, azadı. Benimki az yine ozgansan.
2: Yok, yakışlap karayım.
5: Aa, toptum. Tişin günü bakıldı. Güdeyem, tişlerin çırali bulup gittin ha?
2: Vostaki, bu malı tişinmez. Bu bilez mi? Oyumda miros koyan.
5: Ha, olmadığım bu arayken, sanki razmir toşunu çüptü.

0: Radyosu da.
1: Hangame ustaları.
2: Dövbelim, genç bekle, skirur kasalike yoluk kanma. Yani parişan hatırlık. Kledirgen işini hem isten çıkarıp koydu ya. Uşundan boşlandı ki, bayramdan ava. Onası ki yardım bulsundu. Bahçeden balasını ap gebersem, rahmet dedersiz, işi örnege. Sizde kurs bağım mı, o yüzü oğluz kalı, buranın kısını yeteyleyip gepsiz. Ha, vakti ki baramanat manaş kız üyengi kelim bularsam, kani yandı şans. Aleyksem, balay dedi, balayksem, alay dedi. Kani gaptop bulsay. Ahırı mana, keçe, mahalledeki cinsevizki çıkışı mecbur buldum. Mani keçe kollarge maydapır beledir, pazarki yuvardım. Misal için, 5 kilo mayda keskeden, 6 kilo mitip yazdan, ilacı olsa spirginem, eski lakını alın yarızlar rağ olur. Mani mahal kartoşka yapıp çıktı, her bitesi mırzıcırlı kavunu deygeler. Karasam 5 lesin at deprendim akıllı yap, siz bitesi ikide kasege olur, turtastırsan aşmağın iki palışı var diyeyim bile, man hastalıkız kursunu, kartoşkanın katasını gümbület kasa oladım. Mana başı kurda millesi degenim yok, kurtetu zahramı yuttum, istedip şimdi karak kete oldum. Şu kadın boş kaldı, bir spirgi yapışa diyen bakıyken, bir spirgi bura gitti, çoğuz kork etedim. Şatırletkeni, şatırletkeni, şatırletkeni, şatırletkeni, şatırletkeni, çizgi olmasa ait mübareke topkır, silekeni de yakın spiri. Mülaka şatırlet size güldar gülemlerini gülüyor, kes kere okey diye yapıyorum. Sen gülümünem hanlarsı oynayın, bana o skalimi koyasın, yoma kanaka erkeği sizdip, spirgini alka bandımına, boynuma aralış, başımı gümület, sapkası öyledim. Bana, boş, sas, yatırız Zeynep. Doktordan kağızımız var. Başıma eylengenden ağırlarının atını natura et var ya. Keçi bitesin tacı vay diyemem de tacı kan duvarım ben. Sen mutfağı içsem, özür gör yakışık olayım. Utmi içsem, süper bir günden vuruşu böyle diyemezsem. Nara var o, beni bakarsan mutfağı hamit diyemem o. Ne çare, otobalardan kogen nakli var. Hakkı çıkmasan, yolu ana kayda. Can çekmesen, canı ana kayda diyene gelip. Meylem, şatırlatı süpürsün, bu milleti vursun, havas geçireyim. Ha, şatırlatı süpürken kollarıyla aken eğlensin, birinci mukabbatım.
1: Hangame ustaları.
3: O'zbekiston bo'yicha doimiy ichuvchi alkogollar og'ir judolikka uchradi. Toshkent aroq zavodidan oblastimiz magazinlariga sotish uchun chiqarilgan aroqvoy vodka Namangan shahrining markaziy ko'chasida riski pavarot natijasida bortdan uchib ketib, balondi tagida juva nimaglarcha halok. Rahmatli aroqvodka navqiron 40 yoshida oramizdan ketdi. O o'zini 40 yillik umri davomida tunikadan salla qog'ozdan belvoq bog'lab doimiy alkashlarga sidqi dildan xizmat qildi. U mana shunday to'ylarimizni rasha qizitar edi. Bir chekasidan o'tini ham chiqaraverar. Balnitsalarimizni doimiy cho'loqlar bilan ta'minlab turdi. Juda ko'p opalarimizni alimentli qilib ketdi. Rahmatli Aramotkayevni favqulodda oramizdan ketish munosabati bilan u kishini eng yaqin oila a'zolariga xotinlari Vinoxonova Portvinovaga, qizlari Chashmaxon Suxoyxoyevaga, rossiyalik qarindoshi Samagon Barmatuxinga, katta xolasi Rohatoy Shampanovalarga chuqur ta'ziya izhor qilamiz. Alkogollar tashkilotining raisi Sotvoldiyev Ichvordi.
1: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldurgiç.
2: Supermarketdan tabriklaymiz. Siz nazorat kamerasini o'g'irlamoqchi bo'lgan 100-xaridorsiz.

0: Sapiens Radyosu'na.
1: Hangame ustalere.
2: Ko'pchilik mana kichkina deb o'ylaydi, sal go'daliroq bo'lay deb ularni chaqirtirgandim. Keyin hozir moda bo'lib qoldi telekranitillar bilan yurish. O'zi zo'rg'a yursa ham deb yursa ham yonida telekranitil yuribdi. Yaqinlashmanglar, kasali bor, yuqib qoladi, yuqib qoladi. Men ham modadan qolmaydigandim, chaqirtirgan edim. Lekin bular bilan osh yeb bo'lmas ekan, osh yeb bo'lmas ekan. Men 4 ta og'inimcha ular 20 marta olyapti. Qo'l boryapti, og'iz bilan qo'lni orasi juda kalta. Boryapti, kelyapti, boryapti, kelyapti, boryapti, kemasdan yana borib kelyapti. Bular bilan issiq choy ham ichib bo'lmas ekan. Chunki siz bilan biz ichsak, manzilga yetib borguncha ancha vaqt o'tadi, uzoq masofa soviydi choy. İki madde bunların manzili küyüp kalışıge sal kal. Kup narsa kolu denk yaradı. Bittesin saval verdim ege. Maşine haydaşını hem biledi mi dedi. Yok bilmez eken, lakin maşinemi başkarıp duruşunu biler eken. Maşinemi arka tamanga sekin yürüküz mahçup olup bunlarge aittim. Uzbeçe sözüm oraya tıkoygen ben. Harap duruyorlar, tüsse aytasılar, tüsse dedim. Keti yapmam bir payet, keti yapmam. dedi. Bunda karasam, ikelesiye menge karar, tişte tişte deyiş. Umrları uzak olsun, bekarga ular doğrusu yapıp başlayanım yok. Sebep bizikiler mışmışki ustada, bir bittesi ikincisini aldı kelip aytadı. Eşitiz mi? Ano Hakimcan varu, Hakimcan hatını bilen şunda soruda çay içip oturuşken eken yanına bitti müşi kelip. Desem, nimaga sen bizge miyavla yapsan deyip Hakimcan bilen hatını müşiyle boğup, Hakimcan dumudan tartıp uzvarıdı kitabanda. Desi ikinci adam şunu üçüncü adamga başkaça yetkizadı.
3: Eşitiler mi? Eşitiler mi? Ano Hakimcan var mı? Hakimcan'ın hatını müşi bilen geplaş. O'tirgan ekan. Ya o'zim ko'rdim, o'zim ko'rdim. Hakimjon kelib qolgan ekan. Ha, desa, mushuk bilan xotin til biriktirib olib, Hakimjonni basharasini yulib olishdi. Desa, uchinchi odam shuni to'rtinchi odamga boshqacha yetkazadi.
2: Ana, men sizlarga nima degandim? Oxir oqibatda Hakimjon mushuk bilan qochib ketdi. Bu yerga nima deysizlar, ha?
0: Hangoma ustalari.

0: Kech.
1: Ikki yigit bir qiznikiga mehmonga kelishibdi. Yigitlarning biri qizdan: "Kechirasiz, sizdan kishpak yo'qmi?" "Bor, mana marhamat." So'ng qiz ikkinchi yigitga yuzlanib dedi: "Sizga ham kerakdir?" Ikkinchi yigit javob qildi: "Yo'q, rahmat. Mening paypog'im but-butun."

0: Markaz Radyosu'da
1: Kuldurgiç Hormatlı sanatlar Manaslar can meydanında sılar Cengi kırışkı tayar mısılar?
2: Tayar mı?
1: Bana bugünle boşlap hakiki maçlar boşladı Kulilerde turgen bana şu bu bombalar hakiki bomba Bana bu yolundaki tükmeçesini tortup On geçe sanap otasılar Şunlar değil mi? Kanı hamaylan kulilerde turgen bomba mı gibi dedi belirgen Hamaylan on geçe sanap otasılar Kanı boşladı
3: Bir İki Uç
1: Ot
3: Tur
1: Ot
3: Sana vali
1: Ot

0: Markaz Radyosu'da.
1: Cangame ustalara.
2: Biz ilgari teatral institut koyardık. Hazır sanat oligahı bugün. Okuyurken petlerimizde bir keksi atakhanımızı korup kalıp, atakhanımızı gebrişlerge mahluya bulup, atakhanımızın karakterini örgengen ben. Şu atakhanımız ilk de geptecep koysa, adamına mezak külü uğrarken. Atakhanımız bilen biz Kadir'den bup kaldık, Toshkent'e teklif kıldık. Toshkent'e kigende ki biz mihman kıldık. Oşa mihman daşılık petlemeye soradım. Atakhan, bu Toshkent'e kip kapsız. Toshkent'e bir an bir tamışayım kurduğunuz mu desem? Bütün Toshkent'e eğlendik. O şu günü baktığımız gibi hiç yedi kansert yok da. Yakşayım opera bari tiyatrı işlep durgunken bir etap varıp kriz vardım. Okuşumda gittim. Yani kayıt kıysam atakhanımızı üyde oturup keyfiyatları yok da. Ha atakhan kan deyip oldu desem. Hay bu mağazı. Ne mi oldu? Hay kirip cahiyemizge oturup bakan ne key? Sivit uç kaldı. Zahmi key ne oldu ha? Biz arada kışlakta sivit uç yeme desem Toshkent'e mi çeken? Karanlık hop gittik. Bu karanlığı yendik et bedemize kendim dursam. Narcakta bir yekte sivit uç alt dedim canım kaldı. Onu sımı başka cilden ulanım mı? Yeme traktör praktörge ulep geldim ha? Kerem prenge ulep geldim ha? Ye bu karanlığı yendik et bedemize kendim dedim canım. Ye perdes oraya perdesi açıldı. Arasın 5-6 dumbraçlar, 5-6 ışkalağışlar, atını bilmeyemi boynun tak yaksır bir ışkalayken, sünneyçiler, nağraçlar, temirler yiyen bak kazanını kapkağını bir çöpke asıp canla duracaktı. Bir devenci git kara çapan giyip çıktı katil ölgenme. Kolu da kala cüyem var. Yeşek mi lan ki yeme? Yeşeğine kıyı beyler diye gen. Beş uçaklarım minip gitip oza kıyken. Canıyla katil ölgenci git bizlerge tizkarı kara kaldı. Hep bunu terbiyesiz kemeken dedim. Hey oğlum. Ha seni var kaynı kör geri gigemiz yok. Bunda kara desem hem kara meyce. Bunu kıladığın şu var agen. Kala cüyem lan çal deyip geldim. Dombraçlar çalıp gitti. Ya kallar indi mi tuttu uçup bakın mı? Ya ahırda dombraçlar da tohtattı. İşkalakçı ki sene çoğunla deyip yer. Ya bu işkalakçılar işkalap gitti. Bir bişalda işkalakçı varken adam nenem belen bir hılları bu icitme narvan koyup işkalap yaptı. Bunların bir maydan işkalap da bittiyse titkisi bozup geldi. Hiç kim bilmese miyim bir kaldım. Bunlar diyeyim toktattı. Sünneyce de sürü çoğunla deyip geldi. Sünneyce devam etti bizlerge bir yerip kaldı deyip deme çakıp çalıp gitti. Bunlar hemen kitabı karakal oldu. Yakşı örgünme. Ya ahırda hemen çaldı bir geldi. Bilinme gitsin dedim ben. Ya bak hemen çalgınla arlaşıp gitti. Hiç kim bilmese miyim bir yerip bende. Ahırda toktanlardım toktan koydu. Katil örgünce git bizlerge karıp tavuğa kalın dedim. Nekin ayıp mı diyemez ayıp bunlarda da ula kurcay bir yer. Ulan şundan korku. Hemmez ayıp bizlerden boynu aldı.
1: Hangi ama? Usteleri.

0: Aragaz Radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Şunda bir Samarqandda uzoq joydan to'ydan keldik, soat 4lar, tong sahar. To'ydan kelib turib shundoq uyga kirsak, xotin har doimgidek kulib kutib oldi. Dadasi yaxshi keldingizmi? Deb turib qarasa, xotinning ko'zi ko'zimizda emas, qo'limizda. Aylanib ketay. Ey, shu qo'lda bir narsa ko'rsa, kayfiyatiga kayfiyat qo'shiladi. Bu bo'lsa so'raganiga pushaymonda. Endi biz ham yillar davomida o'rganib qolganmiz. San'atkorda hammasini xotini shu. Er ko'chadan kirdimi, erini ko'ziga qaramaydi. Hamma san'atkorni xotini erini qo'liga qaraydi. Shunday kirib keldik, qo'limizda shundoq qanaqa narsani ko'rsatgandan kayfiyat ko'tarilib kirib, voy joningizdan aylanay. Choy poy ichmaysiz, xudo xolasa qorningiz to'g'a endi. To'ydan kelyapsiz-da. To'ydan to'yib kelgandan keyin nima qilasiz endi? Faqat uxlaysiz-da. Deb turib, o'zini gapini o'zi ma'qullab, chiroyli qilib, bizni yotishga shundoq da'vat qiluvdi. Shundoq katta bir divanda yonboshlab yonida yotuvdim. Endi ko'zim ilingan ekan, 4:30lar. 4:30lardan o'tgan bo'lsa kerak ozgina. Shu darvozani qo'ng'irog'ini birov bosdi. Va qo'ng'iroq bo'lganing qursin-a, bu ovozi ham bir xunuga buni ya. Yonimda yotgan egov aytdi: "Turing dadasi, eshityapsizmi, darvozani qo'ng'irog'ini birov bosyapti." Men aytdim: "Ey xotin, qanaqasan san? Men shuncha joydan bolachaqa deb yugurib keldim, topib keldim, olib keldim, solib keldim, hammasini mana qo'yningga qo'ydim, mana ol endi. Bor ko'chaga chiqib o'zing darvozani ochgin desa, bir payt dadasi qanaqa odamsa, soat 4:30 da niyati yaxshi odam keladimi darvozani qo'ng'irog'ini bosib? Men ayol kishi bo'lsam qo'rqaman-da, ya? Turing axir. Ey, men qaragan, men erkak kishi bo'lsam o'zim vazifam bajaraman mana. Mana o'zimning vazifamni bilaman, bildingmi? Men erkakmanmi?
3: Ha, erkaksiz.
2: Erkak sen ben himayede duraman. Kolibge süpürgemi şivabramı verip koy. Niyeti yaman adam olsa uzaktan taş atmaga namert. Ey ayollerdi bariga şükür eylene işlerden. Cirin etkende çi. Tarvillab bizi hep iki ayağdan can çıkıp etkende. Uzun bilemen canım biledi. Başka eşim bile biydi. Ay ayollerini bariga şükür. Bu hatınlar bu mesela cikette havlide menemen digen erkekin yarım kuru yatal mıydı? Yarım keç kuru yatal mıydı? Bir keç kuru yatal mıydı? İşane vereyim. Ben uzun başımdan utkazdım şunu. Ayollerdi bariga şükür. Bir payt peçeri uğrundan turgen kaltıraydı. Bir adam ben turpam. Bar darvazanı açgın deyim ben. Dedesi ben korkamadı dedi. Bar açgın dedim. Niyeti yaman adam olsa ben gaplaşamam deyip aittim. Bor deyman. O'zim ham bir payt qatirayapman. Kim ekan bu? Nima ekan bu? Darvozani oldiga bordi bechora xotin rangida qon yo'qda dedi. Dadasi qo'rqaman dedi.
4: Nimadan qo'rqasan?
2: Qo'rqaman. Ayol kishi bo'lsam. Buni ustiga ikki qat bor. Qo'rqaman axir.
4: Ha? İki kat bulup sen korkasın, bir kat bulup ben korkmayayım mı? Var aç, sende iki kat. Kat etse bir kat kaladı. Ama bizim erkekler bir kat. Kat etse kat patlamaydı.
5: Hangi ama? Ustaları.

0: Merkez Radyosu'da Kuldurgiç
1: Kırıptı Kuldan ikşi Darhan'a kırıp getiri
2: Assalamu aleyküm Nambo mıydı?
1: Nambo mıydı bize de vakitse Urup kuzunu kokartıp getirip tanrına Aydı kuzunu şap kaptı Ken ertesi gün yine oturtken eken şu adam Yine toktap duruyor kep durup Assalamu aleyküm Sen kuzu kokartıp duruyor eken Assalamu aleyküm vakit kelin sen Nambo mıydı? Okey bize de Darhan'a bize de Dar satırdı bize de Nambo mıydı? İkinci kuzunu kokartıp Aydı ikinci kuzunu şap kaptı Üçüncü gün anı adam yine kep tokta geneken kırıp Assalamu aleyküm deyişim lan Okey non bar Mene bu hanke bar Mene vişi sört nonle bar Mene batonle bar Mene kara nonle bar Dip hamas taklap koysa Kalbasa yok mu? Dese

0: Merkez Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Az aş, menge bitti ısır çay demlep kigen.
1: Ana çaynek, anette gaz bar. İçkiz kisi bar bir malol demlep kele oluyen uziz.
3: Vey, az aş, bugün nime bala kaptaman imlen tur değil mi? Ne oldu?
1: Hiç nasıl bulmadı.
3: Onda nime ona kvasa, açılıp saçılıp oturgen de. Bu korun içinde iştahammeyen boğ koyasan mı? Cek hapesan torz ne, nime buldu?
1: Hiç nasıl dedim o?
3: İltimas. Ozosh, yuragim siqmangin, to'g'risini aytgin. Nima bo'ldi o'zi? Kim xafa qildi?
1: To'g'risini aytingmi? Siz xafa qildingiz.
3: Voy-voy-voy. Men nima qilib xafa qilman seni?
1: Ana kecha to'yda yosh qizlarga qarab qilpon-qilpon qilib rosa o'ynadingiz-ku, shunga xafa bo'ldim.
3: Yo'q, jonim, sen noto'g'ri fikrga bormagan. Men ularga yomon niyatda qaraganim yo'q. Hali nima edi? Shunchaki san'at asari sifatida tomosha qildim.
1: Menga qarang. Sizichi yagona tomosha qiladigan san'at asaringiz menman.
3: To'g'ri, o'zo, sen meni yagona san'at asarimsan. Lekin ozoda sanichi algi nima deydi? Qaytadan ta'mirdan chiqarish kerak edi.
1: Nima?
3: Hazillashdim.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.